DNT, yani dezoksiribonukleyin turşusu, bütün canlı organizmlerin formalaşması ve hayatı proseslerini devam ettirebilmesi için irsi informasyanın saxlanıldığı genetik məlumat taşıyıcısı ve nesilden nesile ötürülen biopolimerdir. Bütün organizmler, bazı viruslar belə DNT'ye malikdir. İki kat sarmal quruluşa malik insan DNT'si nükleotiddir.

Kürek oldum ama ya yeminle hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket, ben doydum yalana. Bu kadar insan hani tek bir tür, oturup tek bir gün susmuş mu birlikte?

adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi.

İllişer ilkülen havranın gıydıqaça madmonun tanışolun. Fidan Germaniyanın demokratik verayın Westfalia velayetinin premier ministri Büyüsülen duğuş geçirdi. Azerbaycan prezidenti Aliyev İran'ın prezidenti Pezeşkan ile telefon arkalı fekotta söyledi. Galibov Tehran'a pətkili verilen hatını hiç bir yurdun nevi tatıp bilmeyeceklerini duydurdu. Amerika Birleşen Saatleri onlarca yıl devam eden batıp alışıktan son ihtiyarlarını Irak'tan doğruluğuna çıkardı. Hormat Dünnecer Novolto Şöbe'deki Havra'dan doğru madmuni tındık kodına yetirmekçi. Fidan Germaniyanın demadık Grein Westfalia Vulatının Premier Ministri Wüst ile duş geçirdi. Hendrik Wüst, Öngolta Prezident Erdoğan tarafından kabul edilipti. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministri Hakan Fidan Palat Ankara şehrine diplomatik duş korunu devam ettiriyor. Diplomat keşmelerden alınan malumatı göre Ministri Fidan Ankara'da demadık Grein Westfalia Premier Ministri Wüst ile duş geçirdi. Hendrik Wüst, Odal Orta Prezident Köşkünlüğü Prezident Recep Tayyip Erdoğan tarafından hem kabul edilipti. Azerbaycan Prezidenti Aliyev İran'ın Prezidenti Pezeşkan ile telefon arkalı sökötte söyledi. Aliyev Pezeşkan'ı doğum günü ile kutladı. Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev İran'ın Prezidenti Mesut Pezeşkan ile telefon arkalı sökötte geçirdi. Azerbaycan Prezident İdaratı'nın beyanatına göre Aliyev Pezeşkan'a telefon arkalı can etti. Aliyev Pezeşkan'ı

doğum bilen gutlady we oňa berk jan salyk, uzak ömür bu wezipelerine üstünlük arzuw etdi. Berleşken şeýle hem Alipe gyzyklanmasy we gutdolary üçin minnetdarlyk bildirdi. Lideler yakın vaqtda Qırğızstanyň paýtagynda Bişkek şäherine bolan duşuny we şol duşukda ara alınıp maslahatlaşylan metodlary kanatlama bilen ýatladylar. Şeýle hem telefon töküpdeşini Azerbaýjan hökümetiniň wekiletiniň häzirki wagtda Irana sapar bolýandygy we iki tarap bilen gatnaşyklaryň gün tertibindäki metodlar boýunça pikir alaşmalaryň geçilýändigi belinildi. Galibaf Tehrana pätkel berilen hatyna hiç bir ýurdun newit tatyp bilmejekdigini duýdurdy. Eýranyň mejlisiniň başçysy Tewtäki newit üpçünçüliginiň howp astynda dowarda duýduruş berdi. Eýranyň resmi habar agentligi IRNA-nyň habaryna görä, Muhammed Bager Galibaf Eýran öz newitini tatyp bilmese, Tewtäki hiç bir ýurdun hem tatyp bilmejekdigini aýtdy. Galibaf şeýle hem Eýranyň howpsuzlygy kepilendirmese, Tewtäki hiç bir ýurdun infrastrukturanyň howpsuz bolmajakdygyny duýdurdy. Washington bilen dartkynlyk we Amerika Birleşik Ştatlarynyň sanksiýalary sebäpli Eýran özüniň newit eksportyna berk çäklendirmelere tedbir galdy. Beýlik tarapdan Washington öz sanksiýalarynyň işleýänini öňe sürýär we Eýran demir ýaly berk blokada aslynda 0 barrel newit eksport edýänini öňe sürýär. Amerika Birleşik Ştatlary onlar ýyl dowam eden batyp alyşykdan soň etkerlerini Irakdan dolana çykardy. Amerika Birleşik Ştatlarynyň harby güýçleri 2003-nji ýylda batyp alyşykdan soň başlanan çekilme prosesiniň soňky tapyry hökmünde Irakdan soňky barlaryny terk edýär. Bu çekilme 2024-nji ýylda prezident Joe Bidenin döwrüne gadylandan alalasa laýykda amala aşyrýar. Bu proses Washington bilen Tehranyň aradaky ýokary dartkynlyk döwrüne Donald Trumpyň ýol açyp etmegine hökümet tarapyndan amala aşyrýar. Munyň adamlar tarapyndan ziýany bolsa öýrenip ýokary boldy. 20-den gowrak gelin dowamynda ol ýerde 4500-den gowrak etker ýogly. Bu owansarna kapitallaryň sanynyň takminen 2 hesse köp. Irak halkynyň hem aratna adam ýetgeti has erken çoldy. Dülli xabarlarda uruşda taqbaynan 185 mingden 1 milyon açını Iraqlayının ölünlüğü görküdülüyar. Xarabi birikmeler ilki 2011-ci ilə yurdu terk etdiler. Sonra orta 2014-ci ilə Iraqın terör qorumadda yaşa qarşı görüşünü qollamaq üçün iyidinə dolanıp gelibdi. Birleşe Millet Doğramatının baş sekretari Amerika Birleşen Ştatlarını ve Rusiyanı yada yaralar vardakı tədi alalaşıqlən bağlı gepleşkir geçirməyə çağırdı. Birleşe Millet Doğramatının baş sekretari yadra yaralarla bağlı hovsala varda duyduruş veriyar. Baş sekretar Antonio Guterres, Amerika Birleşen Ştatlarını ve Rusiyanı tədi yara gödölçülü alalaşıq varda gepleşkir geçirməyə çağırdı. Guterres 50 ýyldan gowrak wagtyň içinde ilkinji gelek dünýäniň strategik ýadra arsenallary boýunça hiç gelip ýokmany çäklendirmesi galandygyny duýdurdy. Ol bolsa terroristler çertamatynyň möhüdünin guturmagy bilen balanşykdy. Guterres 2 ýadra güýjüniň hem öz arsenallaryny giňeldýändigini we Europa başlaryanyny täze tehnologiýalaryň bolsa ýalňyşyklaryň we ýalňyş hatapmalaryň töwük gölçülüğünü önüne jemleýändigini aýtdy. Ol munun dünge yadra yaraları yurtdur del, eğitim tutuş halkara cemiyetçilini hup salyanı vardı havar verdi. Israr Gazda kovat açmağı belirtmek vardı ki Iranaşı qaramadan yenide 6 Palestinlini öldürdü. Israrın Gazda hücumlarını adından 6 Palestinlini öldürdü ve geçen yılın Oktyabr ayından beri Amerika Birleşen Ştatlarının yol açılığına kovat açmağı belirtmek vardı ki Iranaşın son kur etmin amlayın bozulmadırın neticetine çağla lömbirlikte köp sanlı adam hem yaralandı. Jabbariýanyň gunnagorundaky halaba çürgötüne ýaşaýan maşgallara gunukdurlaryň uçurmak hukuka ulag hüjümlerine 2 adam ýogaldy we 8 adam ýaralandy. Gaz şäheriniň Al-Tufaq etrabındaky ýaşaýçylaryň üçeýine gurulan başga bir hüjümde bolsa bir palestinli ýogaldy, köp sanly palestinli ýaralandy. Sağlyk goraş edaratynyň retmeleri hem Al-Nasr etrabındaky köp gatly bina gurulan hüjümden soň 2 adamyň jesedini we çağlaryň bölükde bir näçe ýaralanan adamyň şifa hasalatyna getirilenini tapdyklar. Türkiye mali tereşlerini koordinasiya etmek ve maydaları korumak için yürütü geniş dörüttü. Prezidentin yanakı komünikasyonları idareti Türkiye'nin mali koyum kanunlarının koordinasiyasını gözetçilik etmek ve maydaların hukuklarını korumak için kanuna koordinasiya genişini dörüdünlüğünü ilan etti. Bu karar Prezident

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı resmi idare ve yukarı dereceli vekillerle geçen duruşmadan son kabul edildi. Prezident Erdoğan'ın resmilere amaları ün süren durmuşa geçirmek, maydaları maya bağlarının düzgünlüğünün çayını korumak ve tüloluların adaletli ve çalt amına açılmağını öpçün etmek vardı gurkumu verdi. Devlet derinliği genişliği sonku kadına amalarını gözden geçiriyor. Maya bağları geniş olsa karınların aktivlerine ve likvidlik yağdığına esaslanıp tatbik kılan maydar tüloları için yol kartasını tayarladı. Hormat dinleyiciler, siz de şöyle haberlerini dinlediniz.

Gaza. Açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik. Dünyada en çemegedek genosidler ya da genosida barabar kırgınçılıklar olup geçti. Şol genosidlerin bir maksadı vardı. Bir halkı meyilleştirip bilkaslayın yok etmek, onun baylıklarını talamak ve yerlerini basıp almak. Ama ne için onun önünü almadığını diyenle dünyanın mıdama bir bahanesi vardı. Biz bilmeyerdik, havarımız olmadı ya da hiç eşittik ve şuna mündeşler. Misal için Kongo'da öz çağısının kesilen eli bilen ayağının önünü oturan bir atanın gamlı suratı metbuğutta ingen giz çıkıptı. Biz genosidde sezi var olur, adamların baştan geçirenlerini bilip bilmedik. Oların duygularını, gam gussalarını, nehilli beyan edenliğini seyrek yağdaydı ve cüda giyice uğrandık. Ama inni şartlar ütgödü. Vakalar, garayışlar, pozisyalar ve bolup geçeyen ehlizat bir nece sekundun devamına bütün dünyaya yayar. Teknolojiya Gaza'da bolup geçeyen genosidi hiç kime biz bilmeyerdik deyip aytmağa bahana koymadı. Şu gepleşigimizde genosidde sezewar bolan Gazalıların erkini, sabırlılığını ve mertebeli şemeleşmesini görkezýän vakalar arkaly adam kerçilik dersine öğrülen hadiseler hakta durup geçer. Temamıza geçmeden uzul, gelin uyrançılığa, odu, qanı, aşlığa, susuzluğa ve gözyaşına hüküm edilen Gazavarıda qıskaça mağlumatları yatlap geçelim. Ol genosidin derecesine hem de gövrümüne doğru ve doğru düşünmek için mühim. Takminen 365 iğne 4 kilometr meydanı olan sevit uzunluğu takminen 41 kilometr iğne olsa 6 bilen 12 kilometr aralığına bolonluğu sebeple Gaza zoologu deyilip atlandırılıyor. Bu meydan İstanbul'un takminen 15'ten 1, Ankara'nın olsa 70'ten 1 bölüğüne denkdir. Şu küçücük yer bölüğüne 2 milyonun kurak adam yaşayar. Her iğne 4 kilometre 5700 bilen 6300 aralığına adam yaşayar. Bu ilatlı kızlığı bilen Gaza dünyanın en gür ilatlı yerlerinin biridir. Yani London, New York yalı ulu şehirlerden hem gürdür. 41 kilometrelik bu dar zoologda 2023 yılın oktyabr ayından beri 71 mingden gowrak adamın öldürilendigini we minglerçe jesedin henizem harabalıkların aşağınlıdığına göz önüne getirenmizde her iğne 4 kilometrede ortaça 200 adamın öldürilendigini anladyar. Emma esasan hem parahat ilattan bolan bu minglerçe adam diňe sanyny baratdymy. Dünge beden mi? Yok, elbette derli. Oların her bir yerinin maşgalatı vardı. Durmuş bilen bağlı arzuları, maksatları vardı. Her bir yerinin içinde sansız hiyalları vardı. Esasan hem gurrun çağı hakkında bulunu, umit ve mümkünçülük yali gelecek bilen bağlı düşünceler has çun mani anladiyar. Bir çağını öldürmek, onun içindeki ehli umitleri ve ehli mümkünçülükleri öldürmek demektir. Gelin ehli müşakkatlara karamazdan mertebeli pozisyon

0: bilen sawolsan aýtdy. Antoninin gözleri ýaşdan doldy. Elini Amirin egrine goýdy. Bir-birine seretdiler. Ol şeýle diýdi. Sen gowy adam. Dünýä senin aladan edýär. Amirin elinde ýyrtyk tüwü haltasy bardy. Belki azajyk merjimek, belki başga hiç zat. Emma ol saw bolsun aýtdy. Hatta düşnükli bolsun diýip inglisçe aýtdy. Thank you. Soňra ýuwaşlyk bilen gitdi. Märaka goşuldy. Emma şol azajyk tüwini öýüne ýetirip bilmedi. Atılan oklar onun eciz bedenini deşik deşik etdi. Solgun bir näçe sağa, bir näçe döwüm çörü üçin 12 kilometr ýörepdi. Diňe sağ bolsun aýtmak üçin. Ve ol dünýeden ötdi. Onun ady Amirdi. Ýüregi ören uludy. Aşlyga, ýalaňaç ayaklaryna garamazdan doğdoklarından sağ bolsun dökülýän çağıdy. Amir, oňa ýekeji lukmany köp gören dünýeden aç gitdi. Emma ýzyna adam kärçilik mirasyny goýup gitdi. Dünýä durduguça Amirin sağ boltunyň öňünde kiçelmeli bolar. Gazadan erjellik, erk isleg we adam kärçilik görüllerler bilen inniki hepde ýene de duşýançak.
1: Gaza, aşlyk şertlerine erjellik we insanperwerlik.

Ağrı deri tulum peyniri. Türkiye'nin İran terkedine yerleşen Ağrı şehri, etatan hem oğunuk mağlarçılık ve bağlanışıklı işlerin giyinden alınıp barlayan sevittir. Ağrı ulayetinin yürütü edaratının yüz tutmağı neticetinde 2024 yılı Türkiye'nin geografik tadın hasaba alınan önlerin aratına koşulan Ağrı deri tulum peyniri, koyunun tüydünün edilen peynirlerin görünüşlerinin biridir. Şehirin yaylı meydanlarını ösyen endemiki ösümlüklerden imitlenen koyunların tüydüne az miktarda sıvarın tüyde koşulup tayalanan ağrı deri tulum peyniri biraz duzlu, yarım yumuşak ve yakımlı iyisi iyidir. Doğruluğuna tebiği maya ile tayalanan peynir için ilki ile yaz ve tomuz aylarına yaylalarda erkin yağda imitlenip yetişen mağlardan sağılan süt takmıyan 40 gradışı yetiyen çeçenini kaynadılar. Kaynan tüyüde teviğe maya koşulundan son bir saat karıştırılar. Teleme deyip adlandırılan peynir orta derecedeki bölükleri bölünen son tüzük deyip adlandırılan 2-3 kilogram ağırlığına kıy pamuk bir toruları doldurlar. Pahtı torba peynirin aşağının suğun süzülme için 15-20 gradış derecede takmıyan 12 saat karıştırılar. Ve şol tapırın doğamını torba ters üğülmeğe doğam ediler. İlkinci süzme işi tamamlanan son torbadan çıkarılan peynirin bölükleri 50 kilogram haltılara koyuluyor ve süzme işleri yende 2-3 gün doğam ettiriliyor. Süzülen peynir nohut ulluğunaki bölükleri bölünen son yanıdanın pahta haltılara yerleştirilip yine de bir hepte karıştırılıyor. Peynir son kutapırda olsa geçi derisinden yasalan tulumu içine hova girmeyecek görünüşte berk bağlanıyor. Deri tulum içindeki peynir 0 graş derecede ağzından 4 ay karıştırılıp tayarlanmağına son amatlı kapları koyulup sarp edice ködürleniyor.

0: ağrı dere tulum peyniri soğuk hava şartlarına 10 ka içinde bodulman saklanıp bilinýär.
1: Türkiýanyň özbolşly önümleri.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip oturuyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türk Saat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

gerçi gül eksport kıladigan gülçilik sanatı bilen maşhur edi. Ama İsrail 2007 yılda Gaza sektörüge ornatgan kamal tüfeli mahsul eksportini keskin çekilgenden son Gaza'nın hem gülçilik sanatı sol berdi. Oşandan bu yan devam edilen genosid ise kışlak hocaligi yerlerini diyarlı bütünle yok kıldı. Gaza ve Yafa bir vaxtları apelsin hem de başka sril meyveleri bilen hem tanılgan edi. Gaza'dan yetiştirilgen hem iki meyveleri Falastin'nin hem sarık altını deyip atalardı. 1977 yıldaki işgal payta İsrail köşleri Falastinlilerge tegişti. Apelsin bağlarının ekseriyatını buldozorları bilen yer bilen yaksan kıldı. Bu halat Falastinliklerini apelsin orniga gül ve kulübüne yetiştirişken undadı. Gülçilik indi rojlangan davrda Gaza. Gaza yiliga 80 milyon dona gül eksportlar edi. Aynısı Baytullahiya ve Rafadaki yerler hem Gaza'nın sahil hudutları ticari maksatta gül yetiştiriş için nihayete kolay edi. Genosiddan oldin ham İsrail eksport va importini keskin cheklagan 2007 yil iyun oyida G'azzani ham quruqlikdan va dengizdan havodan qamal qilgan edi. Ushbu ham taqiqlar G'azzadagi gul yetishtirish faoliyatini va gulchilik san'atini barbod qildi. Genosid davomida esa Baytullaya ham Rafa yer bilen yakson kıldı. Ne güller kaldı, ne hularını yetiştirgenler. Ne huylar kaldı, ne hoşa huylarda yürüp yürgen balalar. İsrail

Gazada başlayan genosid devam eden Gazza kışlak hocalığının yerlerinin 95%'ını huyran kıldı. Bu ekoloji kırgın yani atraf muhitini kasten yok kılınışıydı. Gazelik Ayya şunda hikaye kıldı. Falasine siyasilaştırılgan ekologik oyrangarçilikke duçar yetilgen vüsümlüklerden biri zaytun daraktadır. O krallıklar ve çigaralardan ham kadim roktur. Falasin toprağını bölüşge hurungan harkanday haritadan ham kadim rok daraktadır. Falasinde zaytun daraktı şunçaki kışlak hocaligi iken ikini yemez. O miras bugün ham Qadr aslab turgan ayrim daraxtlar yuzlab hatta minglab yillar avval ekilgan. Bu ming yillik daraxtlar vaqt o'tishi bilan uzilmagan va buzilmagan bir zanjir kabi katta bo'ylardan na birlarga meros bo'lib o'tgan. O'nlab yillardan buyon bu zanjir ham hujum ostida. Zaytun daraxtlari yildizlari bilan sug'orildi. Yovup yuvarıldı ve buldozerler bilen oyran kılındı. Yoki konusuz manzilgahlar ve harbi hududlar orta tikanli simler bilen orap koyuldu. Songi 2 yılının özüde fakat Gazada 1 milyon tüpten artık daraxt yok kılındı. Ularını tabiat yemez zeytun daraxtı falastinliler için kanday mani anlatışını cüday yakşı bilgen işgalçı küç yok kıldı. Çünkü zeytun daraxtları kırgını genositinin közge unçalik taşlanmaydıgan ama yine de keskin ve çukur bir kurnuşudur. Daraxtını yokluş arkalı işgal küç falasinliklerinin hatırasını hem uğurlaşını, tırıkçilik manbalarını yokluşunu, hasılını ve öz toprağa mansublik duygusunu tartıp alışını maksat kılmakta. Bu bir xalqning o'zini voyaga yetkazgan toprakta haqqi yo'qligini da'vo qilishdir. Ammo biz daraxt yekishda davom etamiz, deydi aya. Biz hosil yig'ishda davom etamiz, zaytun moyi olishda davom etamiz. Har bir shisha moyi bu yerda kimlar yashaganini ko'rsatuvchi hujjatdir. U toprog'ini sevgan va yo'q qilinishiga qarshilik ko'rsatganlarning qadridir. Zeytun daraxti bizga sibot bilan ekilgan va mehr bilan parvarish qilingan narsani osonchilik tortib olib bo'lmasligini o'rtaga qo'ydi. Bundan bu ozodalik mafhum tushuncha emas va toproqda yildiz atadi va dehqonlarning qo'lida o'sadi. Falastinda zaytun daraxti guva, ona, ustod va sukutdagi qarshilikdir. U yer ham, insonlar ham eslab qolishini yodimizga solib turadigan xotiradir. Aya Falastinda o'simliklar ham siyosidir degan jumla bilan Falastindagi zatir tarixini shunda hikoya qiladi. Falastinliklar asrlar davomida ananaviy bilimlarni avlatdan avlatga o'tkazib, hamma joyda zatir yetishtirir va terar edi. Biroq 1977-yilda sionistik davlat zatirni ham muhofaza qilinadigan o'simlik deb bu borada e'lon qilib, uni terish, yetishtirish yoki sotishini jinoyat deb e'lon qildi. Birdan biriga toprakning o'zi kabi qadimi bo'lgan bir anana qonunsiz deb e'lon qilindi. Bu tadqiq ortidagi ilmiy ham yondashuvni shubha ostiga olish kerak. Oziq-ovqat uchun ananaviy usulda o'simlik terish va uning mavjudligiga ta'dir solishini ko'rsatadigan hech qanday dalil yo'q. Falastinliklar kundalik ehtiyoj uchun oz miqdorda zatir terganini sababli jarimaga tortib sud taqiqqa uchragan bir paytda isroillik fermerlar zatirni tijoriy maqsadlarda yetishtirib sota boshladi. Ular falastinliklar uchun jinoyatga aylantirilgan ananadan o'zlari foyda ko'rmoqda. Zatir terishga joriy etilgan keng qamrovli taqiq falastinliklarning kundalik ijtimoiy va madaniy hayotiga oid odatlarni jinoyat deb hisoblaydigan, ularni ibtidoiy va zararli deb ham tamg'alaydigan mustamlakachilik ham bu borada tushunchasini ifodalaydi.
Bu Falastinliklərinin yer və

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен Бонко Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
14: Etevşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Tehi Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
19: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radyo Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
11: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
16: It Türkiye Hangya Radyo ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dasturu Ankara. Bugün Çarşamba, miladi 2026 yıl September ayının 30'uncusu, 1405 Koyaş yıl Mizan ayının 8'uncusu. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilida eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar Turk olamidan tasvirlar lavhasi va vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
17: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
16: Oldi Radio Glas Türkiye.
10: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este Radio Voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radio.
8: It Turkiye hangia radio ya.
16: Oldu Radio Glas Turkiye.
13: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Klasik poeziye karşı hissettiği merak, geçmişin irsini muasir hislerle inkişaf ettirme düşüncesiyle birleşir. Buradan günümüzün genç yazıcıları için de bir netice çıkarabiliriz. Öz sesini tapmak, evvelki nesillerin sesini işitmeyi talep edir. Alaaddin Özener'in şiirlerinin esas mövzuları arasında yalnızlık, ayrılık, ölüm ve keder var. 1984 yılında 8 yaşlı oğlu Kerem'i yol kazasında yitirmesi onun hayatında ve yaratıcılığında derin izler bıraktı. Bu faciəni yaşamak, misralarındaki kövrekliği dərk etmemize kömək edir. Alaaddin Özener'in poeziyası hakkında düşünerken, insanın başkasının

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara.

Möhterem tinglovchilar, xalqaro munosabatlar bilgishi Jamil Doğaç İpek yazmasından negizlenip hazırlangan Türkiy dünya şahısları topşuruubuzning bugungi çıkarılışında tanılgan Türk şairi Alaaddin Özden Ören turunda söz alıp barabız. Milletning medeni tırmışın bayıta tırgan yazuşular kişilerine uzlerin hem olar yaşagan dünyanı yongadan uylarga mecbur iteler. Türk edebiyatının mühim şakirleri hem fikir iyelerinin birisi bulgan Alaaddin Özdenören şunlılardan. Onun şiiriyetinde biz kişiliknin işkisizlanuğun, felsefi yazmalarında iman hem sivilizasiya meseleleri bilen meşgul bulgan akılını görebiz. Jidi matur kişi arasında urun algan Özdenören bilen tanışu, sıngı şır Türk edebiyatının nıklı dostluk hem icat dairesinin onlu yağından da bir kıymetli. 1940 yılının 20 mayında Kahramanmaraş'ta tuğan Alaaddin Özdenören, tanılgan yazışı, resim

Efirde Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 1. oktyabr, Peyşembe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirde uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dildeki gündelik dersürlerini dinleyemsiz. Dersürümüzü 16 metre 17.670 kilogres kıska dolgun canlı frekal dinleyemsiz. Şunin deyik www.tratuzbek.com ve sünni yoldaş Tursat 4 arkalı Votes radyo kanaldan dinleyemsiz mümkün. Bugün dersürümüzde son yangilikleri, tur dünyasında muhim şahsiyatlar ve hayalimdeki seyahat dasturu nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz.

Hurmatli dinleyiciler, son yangilikler bilen tanıştıramız. Türkiye Milli Xavfsizlik Kengashining strategik yığılışı bolup ötü. Türkiye Milli Xavfsizlik Kengashi Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Ali Reisligida Ankara şahridagi prezidentlik majmuasida öz navbatdagi jiddiy yığılışını ötkazdi. Ushbu yığılış mintaqadagi siyosiy ve harbiy vaziyat kengashi jarayoniga bog'lanib bo'lib yığılışdan so'ng e'lon qilingan keng qamrovli bayonot mamlakat xavfsizligi bo'yicha juda muhim strategik yo'l yo'riqlari belgilanib oldi. Kengashda birinchi navbatda PKK, KJK, PYD, bu arada YPG, FET va DOIŞ kabi terror tashkilotlarining milliy birlik va davlat mavjudiga qarshi qaratilgan har qanday xatarlarga qarshi mamlakat ichida va tashqari sarhadlarda olib borilayotgan kurashlar keng ko'lami muhokama qilindi. Suriyaning hamma viloyatda yuz bergan ham fojiali bu oradagi hujumni ortdan Suriyaning hamma viloyatda uyushtirilgan juda yonchli va vashani qurolli hujum oqibatida tinch aholi orasida qurbonlar yuz berdi. Bir mikroavtobusning qurolli guruhlar tomonidan nishonga olinishi natijasida 7 nafar beguna insonning

0: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
3: Evo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Ovde radio glas Turkiye.
13: Turkiye une radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Банко Дентай.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: Petirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит Голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
1: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este es Radyo Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
17: Zboru wa glas otna Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
15: İt Türkiye hangi radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: programa Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gepleyer Türkiye'nin teki radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriye Türkiye.
9: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
15: It Turkiye hangia radio ya?
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
16: Turkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
11: Oldi Radyo Glas Türkiye.
0: Gidere bir amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
1: Hili idhaa Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este Radyo Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
14: Zboru wa glas otna Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
8: İt Türkiye hangiye radyoya?
11: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana yaban

0: Jedar Radio Muria Turkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turkiye.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zbor va glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
6: İt Türkiye hangi radyoya?
7: Ovda Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Önü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Гонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садая Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Gıvarit Gulas Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
0: Evo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
17: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
22: Zboru wa glas otna Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
23: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio, la voce della Turchia.